Çok iyi projeksiyon. Haro samomara. Metine sumengti gimona gel. Mekon var mekona. Abeko. Angmano.